Sevmem ayrı yar, severken sevdirmeli, elleri kınalı. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrı yar, severken sevdirmeli.